0: Halk kartla ödeniş edin, 5 faiz cashback veya petrol kazanın. Etraflı 138. Halk Bank, Uğur'la birlikteyik.
1: Asayiş Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Herbçi sense bu haber mes senin üçündü. Bir banktan sene özel nakt kredi teklifi var. 80 bin manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Puanlarını tehre salmadan hayata geçir. Etraflı malumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
2: Volkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Volkart Debit market ve ödemelerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bank of Baku. Bol kart Bank of Baku ASC'ye mensustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli.

0: Halkla birlikteyik.
1: Asacık Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nermelerde.

0: Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Nakhçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'de.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da dadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: festivallarda uğurla çıxış eləyir. Daha bir uğurlu işi də diaspor fəaliyyətindəki aktivliyidir.
1: Elvin, bir çox mükafatlara layiq görülmüşsən. Sənin üçün bu mükafatlar arasında ən əziz olanı hansıdır? Elvin, bir çox mükafatlara layiq görülmüşsən. Sənin üçün bu mükafatlar arasında ən əziz olanı hansıdır?
2: Benim için her bir mükafat özüne mesut ehemmiyet taşıyor. Çünkü onun her biri müeyyen bir merhalenin, zahmetin ve yolun neticesidir. Ama samimi desem benim için en değerli olan mükafatlar doğma ülkemin Azerbaycan'ın bana verdiği kıymettir. Devlet tarafından gösterilen itimat ve dikkat benim için hususi mena taşıyır ve bu mena hem büyük gurur hem de daha büyük mesuliyet hissi verir. Beynelhalk mükafatlar elbette ki çok önemlidir. Çünkü onlar senin dünya seviyesinde tanınır. Ama öz ülkende değerlendirilmek tamamen başka.

ve bir yere ödenişe. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı mevumat için bir bank çatına yaz. Bir bank. Azerbaycan Respublikası'nın merkezi.

Yerde ise palaz, palazın da üstünden döşekçeler düzülmüştü. Oturandan sonra Abdullah Bey dinlendi. İslam kişi diye sen tanıyabilmedin. Yok, hele değil. Tanımasam gözlerim kör olardı. Desem dilim yanardı. Onlar hayli oturdular. Yemek getirdiler. Abdullah Bey İslam kişiyle çok tanıştı. Kendin demek olar ki bütün adamları gelip onlarla görüştü. Ayrılık gelende İslam kişi dedi. 50 ildir burada kent salmışıq. Ancak yine de özümüzü garip bilirik. Vətən ayrı şeydi. İslam kişi, Hüseyin xan da buradadır. Qayıtmaq istəyirsənsə, kəndi bütöv götür aparaq.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen.

yok olacak. Benden bizde bizde olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bol kartta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Bol kart debet market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalıgına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bulgart Bank of Baku ASC mesutu. Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

sen idin. Bir limon, bir de ben. Sen gittin, tek kaldım. Bir limon, bir de ben. Sen gittin, tek kaldım.

bir deste gül derim sana. O güller derim sana. Boy tokunsun elim sana. İstersen mi istersen mi bir deste gül